0: açım törtme ökdödü. Mori odanın şamal elektri fotovolt baylığı mol bolup jogoru köterim gurbattu. Jogoru koşulman arıktuu jaŋı material türün kiргизүү аркылуу таза электрди жеринде таратууну ишке ашырды. Şinjan Jönşin, Jaŋı Material Elim Teknika Çektiği Şerektik Öndürüş Çekinde Jabduu Tartiptiği Aylanıp, Almaslı Jasap Çıktı. Jumuşları Lazer Nur Jabduusu Menen Çiğik Taşka Gıldatta Biş Koşuğu Alıp Ardı. Şerektik'ten Baş Direktörü New Gang Unday Dedi. Mori'nin Moğlu Jaşıl Energiye Baylığı Barı Olup, Bizden Öndürüş Özlük Narkımızda Zor Darajıda Tömendi Ötü. Bu yıl aldığı jarım jılda biz 30 bin karattan aşuğun öndürüş kurbatın bütürdük. Uçurda tüşüm sapatı jana çetel buyurutması abdan turuktuğu boluda. Öndürüş sekin elektri kaynağı canına kuru. Şinjan eliktep çıkan jaşıl elektri sarıptuğu jaŋı jolu eseptelet. Jogoru köterim kurbat kesibi menen tömen baaluu jaşıl elektri biригип, karxana akça önemdöp kalıp energiya artıkçılık menen kesip darajasını östürdöy koş bagıttuu ilgerilöönü işke aşırdı. 5 yıldan beri Şinjan güçtü çoğultup aldıŋkı jabduu jasoochulugu şamal elektri. Aldıŋkı ayıl çarba maşinaları jabduusun jergilikte tilege eleştirüü salıştırması ayrım ayrım 70%, 50% artıp kombaynды mamlekete öndürüü salıştırmasın 100%ga jetkirip, jogoru darajalı tokumaçılık akıl jöndöm jabduusun el aralık aldıŋkı katarga çıgardı. 5 yıldan beri Şinjan'dan önerjay ekonomikası tolkun jirep aldı da jürüp sapatı jogorulap, önerjay koşulman narkı içki öndürüş jalpı narkında tüzüü salıştırması 2020 yıldakı 25,8%'dan 2025 yılga gelgende 38%'ga jogorulap 6,2 poyent ösüp, rayon ekonomikasının önügüsünü güçtüü tirek boldu. Bugünkü günde 1.660.000 çarşı kilometrelüü, genen ısık toprakta Şinjan kesip kurulmasın kıldaştırıp darajasını östürünü negizgiliğini yakılıp, nefit, tabii gaz, kömürü, kent tüşümdürü, jaŋı energiya, jaŋı material sıyaktı özgüçü artıkçılıktuu kesiplerden taşıgan energiyasını toluk koyu berip, güçtü çoğultup zamandaşkın kesip ürün jetiştirip naktılu işte barkılu arkılu, mamleket energiya koosuzluğu çoŋkur dalına teyilöö jürgüzüp, büt mamleket ekonomikasının jogoru sapatta önügüsünü mıkты Şinjan güçün koşuuda. 5 yıllık natija tizmesi.
1: Bu 5 yılda Şinjan agartuunu jaygaştıruunu sızılgıldaştırıp, darlot orun jakşırtıp, jalpılık teylöö baylığın negizgi katmarga karay uzartuunu törtmöktöp, jalpıgan arttuu kaptoo köylömün toktoosuz keŋirtip, el turmuşunan gelgen paydanı arlot kalkının aylanasına jetkirdi. Büt Şinjan'dan 9 yıllık mildettüü agartuunu bekemdöö salıştırması ulanduu jogoru orundu saktap, toluk orto baskıçındagı mektepke girüü jalpı salıştırması turuktuu 97%'dan jogoru boldu. Okuu jaşına murdagı 3 yıllık aksız agartuu, şaardın okuu jaşına murdagı 1 yıllık baguu, tarbiyaluu aksın keçirim kılıu sayasatı orun alıp çözülüşüp, jalpıgan arttuu baldar bakçasının kaptoo аянты токтоосуз кеңирди. Jogoru okuu jayının amali güçü ulandığı güçöp, adattagı jogoru okuu jayı 66'a, jalpı kabıldagan okuuçu 1,176,000 adamga jetip, Tüştük Şinjan'dagı 5 aymak oblas toluk kurs jogoru okuu jayı toluk kaptoonu işke aşırıp, kesiptik agartuu toktoosuz türdö jergilik önügüsünö technika jöndöm işmerlerin jönötüp, sapattuu teŋ salmaktuu agartuu sistemasy akырындап калыпташты. Бул бира 22 Celsius градус сыдырым жел жүрөт. Bortalada gün açık bolup artınan bulutlanat. Tömön temperatura 5 Celsius gradus, jogoru temperatura 20 Celsius gradus sıdırım jel jürüt. Karamayda gün buluttuu bolup artınan açılat. Tömön temperatura 8 Celsius gradus, jogoru temperatura 20 Celsius gradus, çıgıştan 3-4 baalı şamal çıgat. Köytunda gün açık. Tömön temperatura 5 Celsius gradus, jogoru temperatura 22 Celsius gradus, çıgış tüştükten 3-4 baalı şamal çıgıp, sıdırım jelge özgürüt. Şıhanzada gün açık. Tömön temperatura 5 Celsius gradus, jogoru temperatura 21 Celsius gradus, sıdırım jel jürüt. Sanjıda gün açık. Tömön temperatura 6 Celsius gradus, jogoru temperatura 21 Celsius gradus, sıdırım jel jürüt. Kumulda gün açık. Tömön temperatura 7 Celsius gradus, jogoru temperatura 22 Celsius gradus, çıgıştan 3-4 baalı şamal çıgat. Turpanda gün açık. Tömön temperatura 16 Celsius gradus, jogoru temperatura 28 Celsius gradus, sıdırım jel jürüt. Korlada gün açık. Tömön temperatura 11 Celsius gradus, jogoru temperatura 24 Celsius gradus, sıdırım jel jürüt. Aksuda azırak jaan jaap, artınan açılat. Tömön temperatura 11 Celsius gradus, jogoru temperatura 23 Celsius gradus, sıdırım jel jürüt. Artışta gün buluttuu bolup, artınan azırak jaan jaayt. Tömön temperatura 10 Celsius gradus, jogoru temperatura 22 Celsius gradus, sıdırım jel jürüt. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 20

0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Uluslar İntimak'ın Uluslar İntimak'ın negizi.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çön cürekten moyunduğunu bekem değil.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 ayın 1 günden başlap yolga koyuldu.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

Zakuno 2026 yılı 7 aydın 1-ci gündən başlayıb yoluğa qoyuldu. Junhua ulutu bir üyübülü kişileri, Junhua ansosuna bir niyette ortak çeteli.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku kuruluşun yılı iştatala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Ulutlar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küşçiğin adı. Akbarat bölükte

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulut Ortaklılıkı tanımı Ulutlar İntimak'ın negizi.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulusu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çöncürükten boyunduğunu bekem değil.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Birkaç günden beri Börtala Moğol Aptonom Oblasının çoğun tipteki töl ır bi tiyatırı Jekteki Kara Olkana elge narp jetkiru kıdırma oyunu koyuğunu sızıl kulaş çaydırdı. Bol tiyatırı Mamlekettik Körkömönör Fondunun 2026 jıldık ekonomikalık jardam karjısına iyi bolup oyun vaqtı 85 minut. Çakar taypasının batışka göçüp çegara korgodo içiniği tarhı jaratu uçuluk negizi kılıngan, Şöçin jılkısın sezim negizgi leniyası kılıngan bolup batışka 10,000 çakırım göçü. Jungyun Bengwan, Armiya menen el jürektüş, Karman Toğu Oğuzu, Mamleket tuusu tübölük jelbirep turat degenden turgan 5 bölük köbülüngün. Artistleri jörülgülü giyimderdi giyip, Tın bi arımı jana tereng sezimge tolgon ır jañırı arkılıu algı muundardın jurtuna koş aytıp, kakır talada tamır tartıp, kara olkana jasap, urpaktan urpakka çegara korgogon jıldarı kayra çağıldırıldı. Bol Börtala oblastık ır bi yürümösünün tüştük Şinjanga gelip kıdırma oyun koygon tonguş çoğun tipteki jaratuuçul sahna tiyatırı bolup, uçurda göp maydan koyulup, negizgi katmardakı jurtçuluk, oşol jerde turuştu ofiser jokerleri jana mektepteki oktuuçu okuuçularga narp jetkirdi. 10-aydın 12-nji günü dagı Alatoo şaarına barıp, atayın maydan kıdırma oyun koyot. Мато радио кагармандар жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели ыргуңуздар.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Uluslu Ortaklıkı tanımın bekim uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şincan grup çıkalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklığı tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklığı kuruluşun yılı ştatala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ulu Güldönüsü'nü şıkaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak dalpını usu, Mamlekettin Birlik Tüylüğün korku, Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklığı Tanımı Ulutlar İntimak'ın ne güzel.

0: Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlap yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Uluslar İntimak'ı Alğı Basarlık işlerinin yoğuru...
1: ...kanga toltırıp uyuğa bol boyut degen sabat da ait verdik.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku kuruluşun yılış tatala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulutlar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.